0: 江苏队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
1: Canlı ayak ıslak yan tuvalet numara oldu. Ögülü ıslak tuvalet numara oldu.
2: Doğru.
3: Әз Сібірмейден тоқтадым. Аятымды түнгі қайтымды қызыл картында аш мәнекет мұсақысы едім. Мен о мейданның үзен пішемме тәжеді олтыған ке кесетін назыр тілден тәсіліш бәді білемін. Бәк әпсіздандым, бәк пішемен қолдым.
0: Мей олы球队 灵魂, 队员 又 频繁 受伤, 新疆队 面临 着 无 人 可 用 的 绝 境.
4: 来 擦 一 下 地 啊。
1: Arasına bir de dinleyelim.
5: Tamam abi. Hani
1: bir bayağı bir deyle manike.
5: Bir gepli versen.
1: Ha canım çıkarsana turama daha
5: yapayım. Vay canım senin karttan bana mazak kat tuttu versen. Yan bir birem de yapma mazak.
1: Yok tuttu ve demek ki ben.
5: Tamam abi de bana. Tamam abi şimdi ama. Vay canım sen ben battım ben aldım. Ben kendimden battım ben.
1: Bak adam Allah.
5: Bilek yok sende.
1: Hey. Mamu sağlığına bela oynayla. Mamu sağlığına bela oynayla valla. Yardım olsun. Canım çıkarsın ama bizden ben bakmaz kes.
5: Yana! Get it, boy!
6: Biz kancık tezkeyle müsabakaya bakarında oynayan top ne oynayımız, ne misyap verilmez.
7: Kaldı.
6: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
1: Kaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
6: Ay şu kişkine sevenlikten hem de lan ruhu yıka hem de lan başka ay şu netice yok, o iştiyak hem de kuz sıçırsın değil mi?
1: Kanda kılımız hem de. Bak be, o gebe değişmeyeler.
6: Ama ben uyandık, sıçırdı koyuz bu arada. Sonra uyancılık başlı koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz topuyla neticemize konmaydı da.
1: Bora, o. Ona bunu yendin ki, onu gelmeyle. Kuba.
8: Рахман жамын
9: жоқ. Топ жұмылақ нәрсе ұттырыш деген болып тұрды. Ұтсақ, ұттылсақ, әмісіміз қайғыды ма, құшалықты ма, тәң бәрімен болымыз.
1: Қағынан бі, үзіміздің тәңдіріміз, үзіміз бәлгілейдіға вақытыда. Fırsat ne? Çın tutmuşsa kumayla. Kallanın işler.
5: Kiler kadar bağlı yok kukmayımız bu ne? Kilerliğimiz ben kukmayım ya. Ters geldi. Çın oyna. La ben kukmayımız. Kukmayımız ya kukmayı edip etmeyip vermiş kendim. Çın oynayla bir şeyler arasında oldu bu.
1: Kallanın lan.
0: 三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
10: 新疆
11: 加油！
10: 开始
11: 加油！
10: 乐福华
11: 加油！
12: 加油！加油！
13: Bekbelen kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıktı? Tipçilere fırsat bomba dedikim. Ayağım bekbelen geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bu nevet mağıtım diyeyim.
0: Rıhman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。